barni çerha edi mure şaves tepel. Derles, sopel muro şavo muro pral. E çek tovo tud, şel liter apel. Pek korcu tenin akadasles. So baro lo şavo, baro yaba sazidoy. Rapa palde kasavoy, sando şavo duy metara. Hay buhlo duy metara. Sa pike zor sa so şavo. Da pelalo gras paraleste, de muro şavo. Tal ki ulo anavakanak. Fehi parni gras tesko şavo taver. Miştoy pelalorom. Tavela kes artu penes. Jalando beş o şavu. Leg mai baro kaşt. De soy muro kaşt. Du işala meytara baro. Jipo çeri resel. Haysi o kaş buhlo. Karinge paş vardeş meytara. Hutileles muro şavu. Vi katka, vi kutkar yek, vi anglal cirdel, vi paral pizdel. Praf les avri, şudel les tele. Ay kanate kay purres las. Sare maşina hurdi pelasit. O kaçt. So penel o da. Ay muroşa avu. Hakanak barvale kere dilam. Ke tu muroşa avu. Ya ke vaste sa kide sa avri alveş. Si te ja sa adre. Ka o kraj. Si te bikna se kalkneske. Aven ta ta ka. Aves ka mama. Jas ka pe. Jal pe ka peski dey. So pdike. Ay muroşa avu so kere dilam. Ay muroşa avu. Da zura alo kere dilam. Da penel o şavu. Mama. Si te ja tar homni te rodam mange. Penejam muro şavu. Gela so şavu. Hayra klas peskek. Ek çaça roman aşa. De sar mizil kodişe. Şukar. Kale balengi. Lakya balsi de şu panj metara longe. Ay tatakam. Vune ca kale yaka. Şukar. Parne moski. Sare luludyan dey bar. Kah mizil pe. Da polo şavu kam lasla. İngerdas la kere kapeski. Dey. Pendas, muri de, kadi ti bori, kadi sital, paşa tute, site, grijil tut, kadi avla, muri şavorin gide yori, de muri pra, kadi saskudi, paramiça, romano, sarso buşola sparno, grastes koşavo, de

Kadar param içi, site pınav. Çi sitilam ti gindim ma pınav, desarto pınav anglal. Kadar param içi, şorjon po manuş. Ay ki şorjon andamande. Ke, su gindi, apura bi, vi me vi ay site pınav ke, ke avem mange. Kadi param içi, na kesi, kadi kaversi, apur me şutem la romanes, perdal. Kenke, patya o kaj, çi şundas lengi konyi, kadi murisi. Kadi şayatoy, kadi mi bolden perdal. Östünü şuna ver mange. Vilatar, vikatar muru papu, vikatar muru imami. Kadi paramiça, lepurilom sapen las pingi şavorenge. Kadi paramiça, naça kadi nagyon but paramiçi pen nas. Peko dol bari la mupre, ki bari ka naça vore saslerom, nas kasay TV vuri, nas radio vuri. Ketanam las lepurilom, ku tebe şas same şavora tele, şuna sas. Me nagyon, me maşkal lepure, jos saku rati me kamos maşkalen tavov. Maşkale problem dar si tivo so godi so me akang ja nafte no. Godi vreme ka versos. Kodo kam i bon averan demanda akang ka avri. Te shoj pro mai dur. Buje ne janas para mi ste pen anda dur mutani vorbide. Me ka hatjarov